0: Merhaba, ne diyorsun?
1: Merhaba, sen.
0: Show me 1098. I'm after dispatch.
1: Merhaba, sen.